0: Oğuz Bey'nin ozu kızıl dedi, ozlanam sozu kızıl dedi.
1: Keser olsanız mecbur doktorga barasız. Doktor homurayıp dursa ondan korkunçluyum adam yok. Ozu keser kaltırap durup da onun üstüken doktoram seriözlüğün maskasını yok bakan. Sağ oldu karayın. Demek ki vakti ki ben de izleyeyim. Tamam sandı gene de o. Sen keseram yedi, öt gider deyip ben de. Doktor, öt gider deyip ben de. Öt gider mi de? Kiyiği savar ondan korkunçluyum. Bana çakayız var mı? Beşte balam var, değil miydi? Anasını öyle böyle gelmişsiniz. Haa, küçükken gökyüzünde tuğ kalan deyip durdum. Akelere yapın uğradın mı köyüne? Doğrusuna eteğin, analizim yavaş çıkmadı mı? Ne kadar bunu korkuttum. Ha şunu başka yol belenem. Az gene ömür koyan basayım. Şu aile kılıp eğitse böyle diyor. Korkmayın, bu keseri saflıymaz. Siz bu keser bilen, ey malar 70 yıl yaşıyız. Niye o 69 yakındım ki o? Ha neyim ne deyip ben sizi karşı? Ne hat ki ömrüm kısa koyan mısın? Ya ya siz hala uzağa yaşıyorsunuz. Rastan mı ha? Parzantlarınız faturası da köp yaşıyorsunuz hala.

ey hayali, ey vefali yörgünem. 60, 70, 80, 90, 100'de hem seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: Gen çündü.
1: Çün ve gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Hozirgi odamlar ham avvalgiday emas. Turgan bitgani kimikat bo'lib ketdi, dedi pashsha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Kocacığım koça, cımcıt koça. Koçalarda sarson sevip yığlayamam.
1: Seni hiç unutamadım, unutamayamam.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Hozirgi odamlar ham avvalgiday emas. Turgan bitgani kimikat bo'lib ketdi, dedi pashsha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

yo'qsiz. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchli.

0: Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar dunyodan kechib.
1: Meni kuchliroq sev. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

İç rapin kom tülak sen Belmay sende senge muhtaçligimne Uzingden

0: Ben çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hozirgi odamlar ham avvalgiday emas. Turgan bitgani kimikat bo'lib ketdi, dedi pashsha.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Odamni jismonan davolash uchun uxlatish, ruhan davolash uchun esa uyg'otish kerak. Lev Tolstoy. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Bu can mudam senin adayın bulsun. Bu dil hamişe muttalayın bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek üçün. Yüz canım eğer bulsa, fidayın bulsun.

0: Hatun, ki zaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini, na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'inchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding, ayt ul oyni qayon.
1: Soyang et

Yolg'izlik yomon tur. Judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensizlik.

Kademeyi ton otadı. Kun çıkadı kademeyi. Ton büyük marradır. Ulkan bir zafer. Kimdir yeter ton gece? Yet olmaz kimdir.